0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Anahtar teslim mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'ta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.

Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu ve bir haftalık aranın hemen ardından İstanbul FM Top 10 listesinde yepyeni bir hafta sonunda yine beraberiz sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Her cumartesi pazar olduğu gibi saat 13'te İstanbul FM Top 10 listesi başlayan program. Bir kez daha hoş geldiniz. Yalçın Alaca mikrofon başında. Bugün yine bir saat boyunca geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya dinleyeceğiz ve sıralayacağız elbette. Yani Türkiye'nin en iyi 10 şarkısı sizlerle beraber olacak tam bir saat boyunca. Bu hafta listemize baktığımız zaman inişler çıkışlar var. Yeni giriş de görüyoruz. Bunların hepsini tamamıyla Top 10 listesinde hep beraber dinleyeceğiz ve duyacağız. Bir kez daha hoş geldiniz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz. Ve tabii ki keyfinize keyif katan Top 10 listesi şarkıları da radyonuza ulaşmaya başlayacak. Bir kez daha hoş geldiniz. Ve Top 10 listesine her zaman olduğu gibi 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman artık listemize de veda eden bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 8 numarada dinlediğimiz Sezen Aksu, Aşk Dansı isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya 2 basamaklık bir düşüş kaydetti ve artık bu hafta Top 10 listesine veda ediyorum dermişçesine 10 numaradan bizlere sesleniyor.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Beraberiz. Her cumartesi ve pazar saat 13'te dinleyebileceğiniz en iyi 10 şarkı, Türkiye'nin en iyi 10 şarkısı sizlerle beraber oluyor sevgili dinleyiciler ve tabii ki zirveye doğru da ilerliyoruz. 10 numarada Sezen Aksu vardı. Aşk Dansı isimli şarkısıyla Top 10 listesinde açılışını yaptık ve geldik bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numarada yeni bir giriş var. Sizlerden de epey oy alan, beğeni alan isim ve şarkılardan birini görüyoruz. Tabii ki geçtiğimiz hafta en çok istek alan şarkılardan da biriydi. Tan Taşçı Gidişat şarkısından bahsediyorum. Ve bu hafta bu şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesine 9 numaradan merhaba diyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Beraberiz, zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ve tabii ki listemizde geldik bu haftanın 8 numarasına. Üst üste yeni şarkıları hayranlarıyla buluşturan bir isimle devam edeceğiz. Ancak bu şarkısıyla Top 10 listemizde düşüşte. Geçen hafta 6 numarada dinlediğimiz Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız şarkısıyla bu hafta 2 basamaklık bir gerileme kaydetti. Ve listemizde, Top 10 listesinde bu haftayı 8 numarada kapatacak. Ancak şarkısını dinlemeden önce hayranları için de bir konser haberi vermek isterim ki 21 Ağustos Cuma günü saat 21'de akşam 9'da Harbiye'de açık havada olacak ve bu şarkılarını da Harbiye'de canlı canlı dinleme şansına sahip olacak sevenleri diyelim ve Dağılıyorum Olaysız bu hafta 8 numarada.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye adım adım ilerlerken geldik listemizin 7 numarasına. Bu hafta 7 numarada yükseliş gösteren iki ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 9 numaradan Top 10 listesine merhaba demişti ve sizlerden gelen oylarla da bu hafta 2 basamaklık bir yükseliş kaydettiler. Kıyamam isimli şarkılarıyla Sibel Can ve APO ikilisi beğeni toplamaya ve oy almaya devam ediyor. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 2 basamaklık yükselişle 7 numaradan sesleniyorlar.

0: tamam.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti. Reklam.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
8: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
9: İstanbul FM'deyiz ve tabii ki Top 10 listesine devam ederken bu haftanın 6 numarasını dinlemeden önce hemen hatırlatalım sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıya oy kullanarak onu zirveye doğru taşıyabiliyorsunuz. Çünkü sizlerden gelen oylarda da değerlendiriliyor ve sıralamaya etki ediyor, bilginiz olsun. Bu oyu nasıl verirsiniz? WhatsApp üzerinden 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazıyorsunuz. Yanına Top 10 yazmanız çok önemli. Yazdıktan sonra da WhatsApp'tan bize ulaştırıyorsunuz. Oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Hafta içi hafta sonu 7-24 bu oylarınızı kullanabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra da gelelim listemizin 6 numarasına. 6 numaraya baktığımız zaman da düşüşte olan bir isim var. Geçtiğimiz hafta 4 numarada dinlemiştik kendisini. Ancak bu hafta 2 basamaklık bir gerileme kaydetti. Ve Değilim isimli şarkısıyla Mebrure bu hafta Top 10 listesinde 6 numarada.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik, listemizin tam ortasına. Listemizi yarıladık artık. Birazdan 5 numarayı hep beraber dinleyeceğiz. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta listemize 10 numaradan veda eden Sezen Aksu vardı ve şarkısı Aşk Dansı.

0: Bu hafta 8 numarada Mabel Matiz vardı, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla.
1: 8 numara. 8 numara.
2: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
0: Listemizin 7 numarasında iki basamaklık yükseliş kaydeden iki ismi gördük. Sibel Can ve APO ikilisi, şarkıları Kıyamam.

0: Önce tamamını dinlediğimiz Değilim isimli şarkısıyla Mebrure bu hafta 6 numaradaydı.
1: 6 numara. 6 numara.
2: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Ve top 10 listesinde geldik listemizin tam ortasındaki şarkıya. 5 numarayı dinleyeceğiz bu hafta. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya baktığımız zaman da iki basamaklık yükseliş kaydeden Yalın'ı görüyoruz. Sizlerden de epey oy alan isim Akşamüstü isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 5 numarada.
1: 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde adım adım zirveye doğru ilerliyoruz ve geliyoruz listemizin 4 numarasına. Bu hafta tabii ki zirvedeki ismi, şarkıyı merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli sevgili dinleyiciler. Bu haftanın 4 numarasında bir düşüş sergileyen isimle devam edeceğiz. Geçen hafta ilk 3 içerisindeydi. Yani 3 numarada dinlemiştik kendisini. Ancak geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık gerileme kaydetti. Blok 3 Kayıp Kalp isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 4 numaradan sesleniyor.
0: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde ilk 3'ün içerisindeyiz artık ve 3 numarayla devam edeceğiz. 3 numarada yine bu haftanın ilk 3'ünde aslında doğru söylemek gerekirse hareketlilik fazla. Geçen hafta 2 numaradan zirveye ortak oldu. Acaba bu hafta zirvenin yeni sahibi olur muydu diye düşündük. Ancak bu hafta bir sürpriz gerçekleşti ve bir basamaklık gerileme kaydetti. Berkay Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla geçen hafta zirveye ortak olmuştu. Ancak bu hafta maalesef bir basamaklık gerilemeyle İstanbul FM Top 10 listesinde 3 numaradan sesleniyor.
0: 3 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Yalçın Alaca mikrofon başında ve Top 10 listesinde Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Zirvedeki şarkıyı dinlemeye çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra tabii ki onu hep beraber duyacağız. Ve geldik listemizin 2 numarasına. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman haftanın en iyi çıkış sergileyen ismini ve şarkısını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta listemizin tam ortasındaydı. 5 numarada dinlemiştik. Ancak sizlerden o kadar oy aldı ki bu hafta 3 basamaklık bir yükseliş kaydetti ve zirveye ortak oldu. Rain Man, Sen Var Ya isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya 3 basamaklık yükseliş kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde 2 numaradan zirveye ortak oluyor.
0: 2 numara. 2 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
4: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
5: İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeki şarkıyı dinleme zamanı geldi. Bu haftanın 2 numarasında Rain Man vardı, Sen Var Ya isimli şarkısıyla geride bıraktık. Ve tabii ki Top 10 listesinde zirveye çok iddialı bakılan, görünen isimlerden ve şarkılardan biri. Bakalım önümüzdeki haftalarda zirvenin yeni sahibi olacak mı, olmayacak mı? Onu hep beraber göreceğiz. Ve geldik bu haftanın 1 numarasına. Bu hafta 1 numaradaki şarkıyı dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 şarkıyı kısaca hatırlayacağız. Bu hafta 5 numarada Yalın vardı ve şarkısı Akşamüstü.
4: 5 numara. 5 numara.

0: numarada blok 3'ü dinledik, şarkısı Kayıp Kalp.
1: 4 numara. 4 numara.
0: Listemizin 3 numarasında bu hafta Berkay vardı ve şarkısı Aslanlar Doğuyor.
1: 3 numara. 3

listemizin 2 numarasında biraz önce tamamını dinlediğimiz ve haftanın en iyi çıkış sergileyen ismi ve şarkısı Rain Man Sen Var Ya 2 numaradaydı.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftanın bir numarasına. Bu hafta bir numara, yani zirvedeki isim değişmiyor. Geçen haftaki yerini koruyan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri isimli şarkısıyla ve sizlerden gelen oylarla da Top 10 listesinde bu haftada bir numaradan sesleniyor.
1: Bir numara.
2: Bir numara.
3: Merhaba, ben Elif Buse Doğan. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde Yangın Yeri isimli şarkımla bir numaradayım. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Sevgiler.

0: listesinde de benim için veda zamanı geldi çattı. Çok keyifli bir hafta sonu olsun istiyorum tabii ki ama veda etmeden önce de hemen hatırlatalım. Top 10 listesinde beğendiğiniz, sevdiğiniz şarkılara mutlaka oyunuzu kullanın sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden mesaj göndermeniz yeterli. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz ya da sevdiğiniz şarkının şarkıcının adını yazıyorsunuz. Yanına top 10 mutlaka yazın ve mesajınızı oy olarak göndermeye çalışın. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra elbette top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden de görebiliyorsunuz. İstanbul FM'i sosyal medya üzerinden mutlaka takip edin. Yalçın Alaca da benim sosyal medya hesabımdır. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Diyelim ve bu haftada vedamızı gerçekleştirelim. Hepinize çok teşekkürler. Tam bir saat boyunca bizlerle beraber oldunuz, birlikte oldunuz. Çok teşekkürler. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
2: seninle. Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: yaşadığın evim.
1: Reklamlar. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Veda etmem ben bu aşka. Gözüm yok ki sen.

0: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM.